0: 6 faize dek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6 faize dek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

rüzgarı Media FM'de esir. Unutulmaz illerin hitleri. Yattaşlardan silinmeyen melodiyalar ve nostaljini yeniden yaşadan retro mix. DJ Elax sizi musikiyle zaman seyahatine aparır. Diskolardan funk ve soul ritimlerine kadar. Her ses bir hatire, her ritim bir duygudur. Media FM'de kulağını bizden ayırma. Geçmiş bugün daha canlı seslenir.

Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Cebrail, Fizuli, Horadiz, Beylaga 105.9 FM. Media FM. Sizinle aynı dalgadayız.

0: Bu ses sahipkarlara fürsetten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kandisaneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refil kandisaner 559 mana 99 gepi. 60-65 kvadratmetre refil kandisaner cemi 799 mana 99 gepi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.

0: edebilirsen. Rabita Bank ASC, Merkez Bank'ın 30 Eylül 1993 yıl tarihli 136 sayılı lisans esasında faaliyet gösterir.
1: Artık çekiyle mübarize çetin görünür, indiyse çıkış yolu daha rahat, daha konforlu. M'de kiçiltmede inkılabi usul. Kesiksiz ve çapıksız. Endoskopik M'de kiçiltme ameliyatı artık Azerbaycan'da ve Kafkaz'da ilk defa. Melhem Beynalxalq Hospital'da. Hiçbir kesik yoktu. Ağız boşluğundan hayata geçirilen bu prosedürle siz aynı gün eve kaydırsınız ve kısa zamanda yeni hayatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam beden, daha enerjili siz. Hayatınızı değişmek için doğru zaman, məhz indi. Melhem Beynalxalq Hospital, sağlam geleceğin ünvanı. Müraciət için telefon 803-051-201-7101.
2: Melhem Beynalxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler, kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi, bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. ABB Mobile, her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Qax Zaqatala Balakən 95.6 FM. Media FM. Sizinle aynı dalgadayız.

0: Digital Bol kartla Bravo ve Sokar Petroleum'da düz 5% cashback var. Sen de alışverişini Bravo'dan et, yanacağını Sokar'dan al. Ödenişini ise Digital Bol kartla edip derhal 5% cashback kazan. Digital Bol kartı Bankof Baku'nun Dostbank mobil tedbiginden tam online elde et.
1: Bankof Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Badamlı'dan yepyeni teravet. Yeni Badamlı seriyası. Limon, lime, nane, portakal.

Media FM'i ülkenin istenilen bölgesinde dinleyin. Cebrail, Fizuli, Horadiz, Beylada. 105.9 FM. Media FM. Sizinle aynı dalgadayız.

Tezli'de her şey farklıdır. Burada musiki sadece seslenmir, hem de istikamet verir. Elektron seslerin derinliği, akıcı melodilerin